0: kız, ay kaşı gözü qara kız, qara kız. Gel naz eləmə yara kız, ay kaşı gözü qara kız, qara kız.
1: Aras Supermarket Radio.